Kimce öyle çıktı ya olayım ki akhiri ki eski FM tölü mü giyen ambu gün giyava eski FM ayvi deyen giyat tanın kamika giyen gım yamin arı verdin moyon. Olayım ki giyas amca gım yığın hiçikli giyafir kisim ayvi.